sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

kim bilir kimlere uydun, verdiğin sözünden caydın. Bu sevdaya nasıl kıydın? Söyle, söyle şimdi mutlu musun?

etme benden. Hatıralar kalsın, çıkarma albümden. Sen de beni sev yar, eskisi gibi. Sen de beni sev yar, eskisi gibi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Kurban Bayramı'nın Arefe gününü yaşıyoruz ve bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları CHP merkezine yeniden asıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce 4-5 Kasım 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan kurultayının iptaline ilişkin açılan davada verilen kararın ardından yaşanan süreçte genel merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları daha önce indirilmişti ve CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen tahliyenin sonrasında bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi. Temizlik çalışmaları sona erdi. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in de fotoğrafları dün itibariyle görevliler tarafından yeniden yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem de son genel başkan olarak yer aldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı deniliyor. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme, AFAD verilerine göre dün akşam saat 21.44'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi değerli dinleyenler. Bu deprem öncesinde Adana'da 4.9'luk bir deprem meydana gelmişti. Tabii yaşanan bu depremler sonrası Naci Görür sessizliğini bozdu. Ünlü yer bilimciden kritik fay hattı açıklaması deniliyor. Naci Görür Osmaniye depremi sonrası yaptığı açıklamada Akoluk'ta 4 deprem olduğu aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Saimbeyli fayları arasında Saimbeyli'ye daha yakın DAF üzerinde yani Doğu Anadolu fayı üzerinde depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun ifadelerini kullanmış ve bir haritaya yer verilmiş. 6 Şubat'ın etkisi Osmaniye ve çevresini terk etmiyor denilmiş. Görür'ün açıklamalarındaki en can alıcı nokta ise 6 Şubat 2023 depremlerinin bölgedeki fay sistemleri üzerindeki etkisi oldu. Asrın felaketinin yarattığı enerji transferi Osmaniye'nin de içinde bulunduğu Savrun ve Saimbeyli fay hatlarını tetiklemeye devam ediyor ifadelerine yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

oluyor. Hem bir taraftan kurban alışverişleri yapılıyor. Şimdiden kestiğiniz kurban Allah katında kabul görsün inşallah. Bereketli, güzel ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Tabii bayram deyince ziyaretler geliyor, şehirler arası trafik akla geliyor. Yine şehirler arası trafikte dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Emniyet kemerimizi takmamız, hız sınırlarımıza uymamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, yolculuğa çıkmış, yolculukta olan tüm sürücülerimize ve yolcularımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz değerli dinleyenler. Trump'ın açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye dahil 6 bölge ülkesinin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalamasını isteyen Trump, ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak ifadelerini kullandı. Türkiye dahil 6 bölge ülkesini de resmen tehdit etmiş durumda. Bu şartlarda İbrahim Anlaşması'nın imzalanması gerektiğini belirtmiş Amerika Başkanı Donald Trump. İbrahim Anlaşmaları Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail'le bazı Arap ülkeleri arasında ilişkileri tamamen normalleştirmeyi, diplomatik bağlar kurmayı ve bölgesel işbirliğini arttırmayı amaçlayan diplomatik anlaşmalar olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki dengeleri değiştiren bu ortak deklarasyonun ilk resmi adımı 15 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray'da atılmıştı değerli dinleyenler. Tabii bu süreçte özellikle Türkiye'nin bu İbrahim anlaşmalarına karşı tutumu ve tavrı ne olacak, bu da merak konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili elbette bir açıklaması olacaktır değerli dinleyenler.

sıcak gelişmelerle programımızı sürdürüyoruz birinci sayfa haberlerini. İzmir Buca'da bir çöp konteynerinde 33 ölü kedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemece serbest bırakılan veteriner hekim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı deniliyor. İyi de oldu. Bu tarz konularda, bu tarz durumlarda çok hassas davranmak gerekiyor değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'ne, partililere ve vatandaşlarla bayramlaşacağı paylaşılmıştı. Daha sonra bu takvim güncellendi, 30 Mayıs tarihine alındı. Öte yandan CHP Genel Merkezi girişine mutlak butlan kararı asıldı deniliyor bir başka sıcak gelişmemiz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı konuyla ilgili bilgi aktarmış. Buna göre Pezeşkian, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif Başkanlığı'nda toplanan Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda kabul edilen uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki kararı onaylayarak uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göndermişti. İran'da internet kesintisi 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren daha da bant daraltılarak devam etmişti. Şu zamana kadar da İran'da internet kısıtlaması sürüyor. AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu deniliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ile bir konuşması var. Atik'in aktardığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlelerinden biri Özgür Özel'in grup başkanlığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile görüşmesi olmuş. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığı ile görüşmesinde mevcut grup başkanlığının geçersiz olduğu yanıtını aldığını dile getirmiş değerli dinleyenler. Bakalım Özgür Özel bu konuyla ilgili neler söyleyecek.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butan kararı tartışmaları sürerken, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirttiği paylaşımını kaldırdı deniliyor. Paylaşımı kaldırdı, yetki itirazında bulunmuştu daha önce Fethi Yıldız ve Fethi Yıldız'ın o paylaşımı 25 Mayıs'ta yapılmıştı ve daha sonra Fethi Yıldız bu paylaşımını kaldırdı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Akoluk Feke Adana olarak duyurduğu deprem sonrası Profesör Doktor Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Dün akşam saat 21.44'te Kandilli Rasathanesi ise aynı depremi Akoluk Feke Adana merkezli 4 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte duyurdu. Yerbilimci Naci Görür deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür paylaşımında Akoluk'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde geçtiğimiz gün 4.9 olmuştu. Savrun'la Saimbeyli fayları arasında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde ifadelerini kullandı. Depremlerin yönüne dikkat çekti Görür. Depremler Adana havzasına doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var dedi ve Naci Görür açıklamasının devamına deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var ifadelerini kullanmış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş Naci Görür değerli dinleyenler.

Haber başlıklarına, sıcak gelişmelere, dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerine göz atmaya devam ediyoruz. İsrail, Lübnan'da 70'i aşkın hedef vuruldu açıklaması var. İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun Amerika'ya getirilerek ve İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde imha edilmesi gerektiğini duyurmuş. Balıkesir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi deniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta tır sürücüsü Hakim Kararslan, aracındaki arızayı gidermek isterken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ayrıca bir polis, 2 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel, halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız açıklamasında bulunmuş. Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Salih Özcan bonservisini elinde bulunduruyor değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu deniliyor. Polonya'da yolcu treni kamyona çarptı. Polonya'da bir yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken 17 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde dün akşam 21.44'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede tedirginlik yarattı. Rusya'dan Amerika'ya uyarı, orayı hemen boşaltın haber başlığı var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio'ya diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulunmuş. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı duyuruldu. TFF 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini de duyurmuş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden CHP Genel Merkezi'nde asıldı deniliyor. Yunanistan'da hayalet silah operasyonu denilmiş. Trump'tan İran Savaşı'nın bitmesi için 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları çağrısı deniliyor. Kızılırmağın rengi kahverengiye döndü. Borsada bayram öncesi hareketlilik haber başlıklarıydı.

Az sonra gazetelerimize bakacağız. Bayram öncesi Arefe gününde gazetelerimizin birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor, detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası kapsamında ne sosyal hesabından bir paylaşımda bulundu. Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını ifade etti. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Tabii biz de aynı şekilde köklü kültürümüzü, aile geleneğimizi sürdürülmesi açısından özellikle hem eğitimciler hem de anne ve babaların çok çok önemi ortaya çıkıyor. Çok uzak diyarlardaki kartalların peşine düştüğümüz günlerden geçiyoruz. Sosyal medyayı her açtığımızda karşımıza Kazak bir şarkı ve onun 2-3 figürünü barındıran kartal dansı tabir edilen bir dansı izliyoruz. Günlerdir aynı dansı izleyip duruyoruz. Birçok okulda birçok öğretmen kameralar karşısında geçiyor, öğrencileriyle birlikte bu dansı yapmaya çalışıyor. Birçok etkinlikte, birçok okul etkinliğinde de kartal dansını görüyoruz. Bakın önce ana vatanımızda, bu topraklarda o kadar zengin, o kadar günümüz nesline aktaracağımız danslar var ki, hem de aile haftası kapsamında o çok paylaşılan kartal dansını silip geçecek danslarımız, folklorumuz, halk oyunlarımız var. Kartal da olsun, senin dediklerin de olsun diyenler vardır. Elbette bu mümkün, fakat önce çok uzaklara gitmek ve popüler hazır kültürü takip etmek yerine kendi saklı kalmış kültürümüzü sosyal medyaya yansıtarak daha da ses getirebiliriz. Özellikle şu neslin kendi kültürünü, kendi öz ana vatandaki kültürünü, folklorunu, halk oyunlarını izlemesi, öğrenmesi gerekiyor. Yine anne ve babaların bu konuda tabii ki çok çok görevi büyük, ama öğretmenlerin de aynı şekilde, eğitimcilerin de görevi çok büyük. Ama birçok eğitimcinin, özellikle şu dönemde öğretmenlerin, özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda kartal dansına aşkını bir türlü anlamış değiliz. Bir Ankara Seymeni var, bir Ege'nin Zeybeği var, bir Erzurum'un barı var, dadaşı var, bir Karadeniz'in horunu var, gaydası var, Diyarbakır'ın halayı var, Hatay'ın çift ayağı var, Konya'nın kaşık oyunu var, Ağrı'nın atabarı var, Elazığ'ın çayda çırası var. Bunlar aklıma gelen sadece benim bildiklerim ve bunların sadece belli bir kısmını çocuklara aktarmak gerekiyor. Yani aslında özümüz derken göçtüğümüz, geride bıraktığımız öze de sahip çıkmak, evet, fakat vatan bildiğimiz bu coğrafyanın bize vermiş olduğu değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Burada eğitimcilerimize ve özellikle sosyal medyada kartal dansı yapan öğretmenlerimize büyük iş düşüyor. O öğretmenlerimizi bir de diğer oyunlarımızda da yine sosyal medyada görmek istiyoruz. Diğer halk oyunlarında da kamera karşısında performansa davet ediyoruz. Aile haftanızı bir kez daha kutluyoruz. Tüm annelerin, babaların, özellikle çocuklarına örnek olarak güzel bir aile profili çizmesi de en büyük temennimiz ve arzumuz değerli dinleyenler.

0: Elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardım, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Road Balance, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.

Evet, gazetelerimize göz atalım. Bu bölümde gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, gazete manşetlerimize hemen göz atmaya başlıyoruz. İlk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda Feramuz'un çocuk oyunu denilmiş. İş insanı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Feramuz G'nin foyası ortaya çıktı deniliyor. 135 kişi tutuklandı, yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da olduğu 135 şüpheli şu ana kadar tutuklandı. 5 lirayı ver, milyonları al deniliyor. Babalık beyni değiştiriyor denilmiş. Nörobilim dalında yapılan yeni araştırmaya göre baba olunca erkeklerin beyninde hızlı bir değişim yaşanıyor. Doğumdan sonraki ilk haftalarda beynin görev, planlama ve bakım davranışlarını yöneten frontal ve parietal bölgeleri yeniden organize oluyor denilmiş. Detayları 18. sayfaya taşınmış Hürriyet gazetesinde. A takım için kolları sıvadı deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni dönemine hızlı başlayacak. Öncelikle gündeminde A takımı denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor denilmiş. Meclis Özel'in yeni üssü olduğu polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Özel tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ı kabul etti. Özel gün şartlar öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor ifadelerini kullanmış. Yetkisiz kıyma çekene ceza deniliyor. Bayram namazı saatleri paylaşılmış. Hürriyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Az sonra diğer gazetelerimize devam edeceğiz.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hürriyet gazetesinden sonra bir diğer gazetemize bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde hemen kurultay deniliyor. Polis baskınıyla CHP genel merkezinden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek. Hemen kurultay denilmiş. Özgür Özel mutlak muttan kararı sonrası partiye yapılan polis baskınının ardından yeni genel merkezini meclis ilan etmişti. Özel artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Parti kurmayları Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız halkın desteğiyle. Yeni bir dönem inşa edeceğiz. Kimse halkın karşısında duramaz diyor. Parti, yeni parti gündemde değil denilmiş. Akıllara yeni parti kurulacağı, Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı gelmişti. Böyle iddialar vardı sosyal medyada. Kılıçdaroğlu kanadı ihraçlarla partiyi kurultaya götürme senaryosunu konuşuyor. Özel cephesi ise CHP kapanmadıkça ayrılmak yok görüşünü yineliyor. Parti tabanı yaşananlardan rahatsız. Sokaktaki bu kararın karşılığı yok. Bir an önce kurultaya gidilmeli diye kurmaylar delegelerle görüşecek. İmza süreci başlayacak denilmiş. Seçilmemişe verilmez deniliyor. Mazbata kimde tartışmasını hukukçular değerlendirdi denilmiş. Otoriterlik göstergesi CHP'ye mutlak muttan baskını Avrupa'nın gündeminde deniliyor. Olayların ardındaki gerçek CHP'yi siyasal yaşamdan silmek olanaksızdır denilmiş. Lozan hesabı Maya tuttu mu Soma'ya, bu ne kin demokrasi haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

son kez sizlere aktaralım ve haber bölümümüzü sonlandıralım. Lübnan'da 70'i aşkın hedefin vurulduğunu açıklamış İsrail tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler. İran, Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu deniliyor. Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem denilmiş. İstanbul'da camide temizlik yapan imama saldırı, yumruklu saldırı kameralara yansıdı deniliyor. Tokat Valiliğinden taşkın uyarısı denilmiş. Dünya Kupası'na 17 gün kaldı. İşte bizim çocukların maç takvimi deniliyor. Özgür Özel iletişim hesabı CHP adına atılan ve parti önünde bayramlaşma çağrısı içeren SMS'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada söz konusu SMS'in butlancılar tarafından atıldığı vurgulandı ve lütfen CHP lideri Özgür Özel'i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz ifadeleri yer alan başka uyarılar yapılmış değerli dinleyenler. Bayramlaşma SMS'ini butlancılar gönderdi, bizimle alakası yok ifadeleri kullanılmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin ardından yeni yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artık iki CHP var dedi Özel. Partiden ayrılmayacaklarını belirtti Özel. Olası bir baskın seçimde ise %60 oyla kazanacaklarını savundu. Artık kime genel başkan diyeceğiz? Orasını bilmiyoruz ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, yasal olarak söyleyeceğimiz genel başkan sıfatını taşıyan kişi oluyor. Onun için dinleyicilerimizden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, Özgür Özel'i destekleyen kesim için de burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Genel Merkez baskının ardından yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Artık iki CHP olduğuna dikkat çekti Özel. Baskın seçim olması durumunda %60'la kazanacaklarını söyledi. Artık iki CHP var, atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP, partiyi bırakmayacağız dedi Özel. Kendilerinin olmamaları halinde partinin barajı bile geçemeyeceğini dile getirdi. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümünde bakalım yurtta nasıl olacak detayları sizlere aktaralım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek denilmiş. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde, kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. 26 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Kurban Bayramı. Şimdiden tüm dinleyicilerimiz başta olmak üzere

Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyoruz. Kestiğiniz kurbanlar, okuduğunuz dualar Allah katında kabul olsun efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi bayramlar, iyi tatiller efendim.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret ederek yakınları için dua etti. Sorgun müftüvekili Nadir Yiğit, kabir ziyaretlerinin dini bayramlarda önemli olduğunu belirtti. Aydıncı Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle risk oluştuğu için kanyonu geçici olarak ziyarete kapattı. Güvenlik amacıyla ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar devam edecek. Yozgat İcra Dairesi Kırım Köyü'nde 5.564 metrekarelik tarla icra yoluyla satışa çıkardı. Muhammen bedeli 1.117.402.70 lira olarak belirlendi. Tarla sulu tarıma uygun ve 400 ağaç içeriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı seçiminin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığı'na 3 sayfalık dilekçe verdi. Özel, 110 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, Özel'e görevinde başarı diledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Karadeniz'de saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem 7,63 kilometre derinlikte gerçekleşti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6800 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş teknik direktör arayışında Philippe Luis'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Galatasaray Süper Lig şampiyonu olarak Thomas Sucek transferi için İngiltere'den nabız yoklamaya başladı. Orta saha takviyesi planlıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587 0532 654 7587.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu kurban bayramında da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendim.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de bence biliyorum.

0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Üretin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Anadolu'nun

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Ay kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardımı, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hırsın. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küfreye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı pulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küfeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp da kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İçimde sızı var her sabahleyin. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

saymıyorlar yasalı. Görmüyorlar kederini tasalı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar salın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar hürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır yelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar bağrında yara. Parçalanmış döşü hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yapsınlar bu işleri. Kana dedi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi ele başları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcenah da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Safam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi tenin üstüne. Vurdum tezeneyi tenin üstüne.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonville Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonville Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekler ile Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 6475. Dürdane Doğmuş 0541 571 1366. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
0: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy'ü mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu kurban bayramında da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mutfak Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın 14 ilçesinin sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleri açıklandı. Merkez ilçe nüfus yoğunluğunda lider, Boğazlıyan tarım ve sanayide öne çıktı. Termal turizm Sarıkent ve Sarıkaya ilçelerinde gelişti. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Alışveriş merkezleri saat 12-13 arasında açılacak ve 22'ye kadar hizmet verecek. Diğer günlerde ise saat 10-22 arasında açık olacaklar. Aydıncı Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle risk oluştuğu için kanyonu geçici süreyle ziyarete kapattı. Güvenlik amacıyla ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar devam edecek. Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muammer Altıok, mahkeme kararına uyacaklarını ve kurultayın yasal zeminde yapılacağını belirtti. Halkla gerçekleri paylaşacağını, partide ihraç iddialarını reddetti. Polis müdahalesine tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesinin hızla devam ettiğini açıkladı. Proje yol süresini 2,5 saatten 36 dakikaya düşürecek ve ekonomik tasarruf sağlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6773 lira 81 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş teknik direktör arayışında Filip Luis'e resmi teklif yaptı. Brezilyalı teknik adam teklife olumlu yaklaştı. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek final şansını kaybetti ve turnuvadan elendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan gülüm.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin kardeşler tarım makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayii Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardım, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ Madeni.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı, Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407, Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Gör, gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri,

Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Anadolu'nun

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87. Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 09 51 0354 415 09 51.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 845 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu Kurban Bayramı'nda da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Sağlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın 14 ilçesi sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleriyle değerlendirildi. Merkez nüfus ve idari yapı açısından öne çıktı. Sorgun nüfus, boğazlayan tarım ve sanayi, yerköy termal turizmle gelişti. Akdağ madeni maden geçmişiyle biliniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026'da alışveriş merkezleri öğle saatlerinde açılacak. Saat 22'ye kadar hizmet verecek. Diğer günlerde ise 10-22 arası normal çalışma sürecek. Mağaza saatleri farklı olabilir. Aydıncık Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nun su seviyesindeki yükselme nedeniyle risk oluşturduğunu belirterek kanyonu geçici süreyle ziyarete kapattı. Güvenlik için ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar devam edecek. Bursa'da Erdem Ağa annesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döverek öldürdü. Erdem dayısının cesediyle 3 gün aynı evde kaldı. Polis olaya taksi şoförlerinin ihbarıyla müdahale etti. İzmir, Çeşme Otoyolu'nda yakıtı biten araca yardım eden jandarma personeli tır ile otomobil arasında sıkıştı. Yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6680 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor ve Thomas Suljek transferini değerlendiriyor. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek finale çıkamadı ve şampiyonluk şansını kaybetti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407 Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: yeşil gözlüm.
1: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
2: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Bana onu sormayın, unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın, unutmak istiyorum.

0: Ona ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: Sıradan bir gün gibiydi, nereden bilirdin? Dağıttın beni sen bir bakışta. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında, götürdün beni çok uzaklara.

sen bir bakışta. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında...

0: Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraya Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Seni o kadar çok severken seni kaybetmek ne demek biliyor musun? Yüreğimdesin, içindesin. Hasretindesin sevda çiçeğim. Sevdanın acısını özledim, sevdanın acısını özledim. Karşıma sen çıktın. Sevdanın acısını özledim. Sevda çiçeğim, sevda çiçeğim, sevda çiçeğim.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Durdurun zamanı, hiç geçmesin yıllar. Yağmasın saçlarıma, yağmasın karlar. Çocukluk günlerim resimlerde ağlar. Şimdi aynalarda başka biri var. Çocukluk günlerim resimlerde ağlar. Şimdi

albümlerde yaşar o güzel anılar. Gözlerim doluyor baktığım anlar. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar. Şimdi aynalarda başka biri var. Rüzgar gibi geçti, hiç durmuyor yıllar.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: elimizdekilerin kıymetini bildiğimiz, paylaştıkça zenginleştiğimiz, huzur kokulu bir gün olsun. Şükrümüz bol, bayramımız mübarek olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, çekerek.
1: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek, dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarımız yakın, bayramınız mübarek olsun. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever.
0: En güzel bayram sofrası tüm ailenin etrafında toplandığı sofradır. Sofranız bereketli, sohbetiniz daim olsun. Ailenizle birlikte nice mutlu bayramlara. Perdecim Alışveriş Merkezi, Osman Nuri Yılmaz ve Nihat Yılmaz, Akdağ Madeni.
1: Bayram berekettir, umuttur, bazen de tatlı bir özlemdir. Tüm dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizin yanımızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Boyraz Bay Bayan Terzihanesi, Cihan Boyraz, Akdağ Madeni.
0: Dua kapılarının açık olduğu, dargınlıkların sevgiyle sarıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, bayramınız nur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Alımlı Gros, Akdağ Madeni.
1: Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, önemli olan hatırlamaktır. Sevdiklerimizle beraber sağlık ve mutlulukla geçen o eski bayram tadında bir gün dileriz. Mutlu bayramlar. Süzgen İnşaat Limited Şirketi, Müteahhit İsa Süzgen, Akdağ Madeni.
0: Paylaştıkça çoğalan ekmeğimizin ve samimi sohbetlerin kıymetini bildiğimiz bir bayram olsun. Mesafelerin engel olmadığı, kalplerin birleştiği mutlu bayramlar dileriz. Doğanlar Alışveriş Merkezi.
1: Gönüllerimiz bir, dualarımız ortak olsun. Hayırlara vesile olan bu mübarek günde Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. LS Traktör Yozgat Bölge Bayi Alıç Otomotiv Adem Alıç, Akdağ Madeni.
0: Nerede o eski bayramlar desek de her bayram yeni bir umut, yeni bir başlangıçtı. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz sevgi dolu o güzel günlere. Bayramınız kutlu olsun. Uzman Oto Tamir Servisi ve Yol Yardımı, Umur Murat ve Yusuf Akyüz, Akdağ Madeni.
1: Kalbinizde huzur, gözlerinizde yarınlara dair umut, etrafınızda ise hep sevgi olsun. Kurban bayramınız mübarek, neşeniz daim olsun. Başkent Rot Balans, Mesut Yararsoy, Akdağ Madeni.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. Bu güzel günün hanenize ve gönlünüze hayırlar getirmesini dileriz. Süzgen Home Bellona, İbrahim Süzgen, Akdağ Madeni.
1: Mutluluğun, huzurun ve hayırların paylaşıldığı, bugünden daha güzel yarınlara uyandığımız bir bayram dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ünsal Saç Metal, Ünsal Duru, Akdağ Madeni.
0: Kilometrelerin önemi yok. Gönülden bir iyi bayramlar demek dünyaları birleştirir. Uzaktaki sevdiklerine hasret duyanlara selam olsun. Kavuşmalarınız yakın, bayramınız mübarek olsun. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları, Akdağ Madeni. Bayram berekettir, umuttur, bazen de bir tatlı özlemdir. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizin yanınızdan hiç eksilmediği bir bayram dileriz. Mutlu bayramlar. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Akdağ.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87. 0532 654 75 87.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Sevda kurşunu yedi gönlüm. Kapanmaz yaram, kapanmaz yaram.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Anadolu.

0: yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 405 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Eyvallah. Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden ve yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söyleme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil, külün olurum. Hey git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et, alın yazısı gibi görme.

yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kardı yağdı, yağmur da aktı, kurudu de. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

için sensiz döktüğüm ilk gözyaşı bugün. İkimizin arasında elçidir demiştin geceler ve siyah perdelerini çekerlerdi şehrin üstüne. Hiç kimseler görmezdi birbirimizi nasıl sevdiğimizi. Şimdi soruyorum sana, geceler mi değişti yoksa sen geceleri mi?

bayram aynı toprağın üstünde aynı dualarla kenetlenmektir. Bu Kurban Bayramı'nda da birliğimiz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin

0: Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Yüce Mevla'dan bizleri hep birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyor. Bayramımız mübarek olsun. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yalnızlıklar zaten yalan. Unut beni de her yalan gibi unut. Kolay olmayacak elbet, üzüleceğim.
1: En güzel şarkılar Oğuz Efem gecede. Oğuz Efem gece.
2: Sonsuzluğa bakan, içinde fırtınalar kopan o düşünceli gözlerini. Hayır hayır, gülüşünü sevdi kalbim. Dudakların iki yana açıldığında yüzüne yerleşen o şirinliği. Yok, bu da değil. Konuşmanı sevdi kalbim. Başını yana yatırıp şeker isteyen çocuğa bürünmeni. Aslında kalbini sevdi kalbim. Tüm masumluğunla beni mutlu etmeni. Gözyaşlarımı bir çırpıda silebilmeni. En önemlisi bana değer vermeni, beni düşünmeni ve özlemeni. Seni özlemeyi, seni düşündüğümde kalbimin girdiği şekli, yüzüme yayılan o muhteşem gülümsemeyi, seni beklemeyi ve daha birçok şeyi. Sonsuzluk dileğim, kalbim, çok sevdi kalbini, kalbim, çok sevdi kalbini.
3: Kurban Bayramı paylaştıkça güzelleşir. Hazırlığı ise güven ister. Bebek köyümüzün tertemiz havasında yetişen küçük baş kurbanlarımızın yanı sıra büyük baş kurbanlıklarımızla da sizlerin hizmetindeyiz. Neşet Gülmez ve Ömer Turan güvencesiyle her bütçeye uygun seçenekler, İslami usullere uygun kesim, ücretsiz temizleme. Sarıkaya Bebek Köyü'nde siz çayınızı içerken biz kurbanlığınızı hazırlayalım. İletişim için Neşet Gülmez 0543 510 6407. Ömer Turan 0539 718 4488. Şimdiden bereketli bayramlar dileriz. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
4: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje,
3: 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın 14 ilçesi sosyoekonomik, coğrafi ve tarihi özellikleriyle değerlendirildi. Merkez nüfus ve idari yapı açısından öne çıktı. Sorgun nüfus, boğazlayan tarım ve sanayi, yerköy termal turizmle gelişti. Akdağ madeni maden geçmişiyle biliniyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs 2026'da alışveriş merkezleri öğle saatlerinde açılacak. Saat 22'ye kadar hizmet verecek. Diğer günlerde ise 10-22 arası normal çalışma sürecek. Mağaza saatleri farklı olabilir. Aydıncı Kaymakamlığı Kazankaya Kanyonu'nun su seviyesindeki yükselme nedeniyle risk oluşturduğunu belirterek kanyonu geçici süreyle ziyarete kapattı. Güvenlik için ziyaret yasağı ikinci duyuruya kadar devam edecek. Bursa'da Erdem Ağa annesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısı Cüneyt Taşkıran'ı döverek öldürdü. Erdem dayısının cesediyle 3 gün aynı evde kaldı. Polis olaya taksi şoförlerinin ihbarıyla müdahale etti. İzmir, Çeşme Otoyolu'nda yakıtı biten araca yardım eden jandarma personeli tır ile otomobil arasında sıkıştı. Yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6.680 lira 51 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor ve Thomas Sulcek transferini değerlendiriyor. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 yenilerek finale çıkamadı ve şampiyonluk şansını kaybetti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: dingilisi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 7587 0532 654 7587.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Değerli hemşerilerimiz, sizden aldığımız güçle Hekimoğlu Motorlu Araçlar olarak yeni yerimizde hizmete başladık. Renault ve Dacia satış ve yetkili servis, ikinci el araç alışı ve satışı, tüm marka model araçlarınızın ekspertiz, hasar tespit, hasar onarımı, kaporta onarımı ve kaporta boya işleri yetkili servisimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Aksa, Ak, Neova, Kuik sigorta acenteliklerimizle trafik, kasko, yangın, iş yeri, DASK ve tarım sigortaları, aracılık hizmetleri de Hekimoğlu Sigorta'da. Hekimoğlu Motorlu Araçlar, Renault ve Dacia Plaza, Sorgun Yozgat Karayolu 7. kilometre Babalıköy mevkii numara 130 Sorgun. İletişim 0354 415 0951 0354 415 0951.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

kendimle savaşım bitmedi daha. Ben seni özledim galiba. Yaşadığın şehirde olmak huzur veriyor. Göremeyeceğim bilsem de geliyorum işte. En azından yakınında olmak istiyorum. Seninle aynı yerde nefes aldığımı bilmek.

eş var. Sana dair aklımda düş var. Talihim, bahtım, ahtım sen ol. Ben seni özledim galiba. Zoru zorlamayı severim bilirsin. Pes etmem öyle kolay kolay. En azından öyle çoksun ki şimdi bende. Fotoğrafların her karesinde bir başkasın. Sil, yırt at demiştin ama elim gitmiyor. Ben seni özledim galiba. Nasıl bir cezadır seni görememek. Nasılsın, iyi misin bilememek. Şeker gibi adamsın dediğini duyamamak. Mümkün mü? Mümkün mü sensizken ağlamamak? Ben seni özledim galiba. Hafiften yağan yağmurun altında, tek kelime etmeden, konuşmadan, bir nehir kenarında yine yürüsek el ele. Rüyalarımın misafiri, gönlümün sultanı. Ben seni özledim galiba. Beyaz gömleğimde saç telin duruyor. Yatağımdan çıkmayan o muhteşem kokun. Kızdırmak için yapma dediklerimi yapışın. Ve aklımda defalarca aynı şarkıyı dinleyişin. Sana şiir okurken hayran hayran bakışın. Vedalaşırken gözyaşımdan öpüşün. Of! Ben seni özledim galiba.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Geceleri.

0: en iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM.

0: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM gece.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Yağmurumsun sen, ben toprağım. Sen rüzgarımsın sen, ben toprağım.

yazar. Gözümde sen varsın, sen yağmurumsun, sen benim toprağım, sen rüzgarımsın, sen benim

en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Mavi Düş Eğlence Merkezi, yenilenen yüzü ve yeni konseptiyle birbirinden ünlü sanatçıları nezih bir ortamda sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Unutulmaz bir müzik ziyafetine hazır mısınız? 29 Mayıs, bayramın 3. günü Arıkan Arık en yeni ve en güzel şarkılarıyla sizler için sahne alacaktır. Sürpriz sanatçılar ve sürpriz içeriklerle elit şekilde eğlencenin adı Mavi Düş Eğlence Merkezi. Bağlarbaşı Bulvarı, No 121 Taksim 5, Boğazlayan Yozgat. İletişim 0532 654 75 87 0532 654 75 87. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

sözün kalmış, kulağımda sözün kalmış. Başka bir ses duymuyorum, kulağımda sözün kalmış, kulağımda.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Bütün sevişlerim terk etti beni. Arındım bütün üzümlerimden. Çektiğim her acı silinip gitti de gönlümden. Bir senden vazgeçtim.

0: gelmezse bahar küser gider.
1: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.